0: serinim.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: numara. Yalandır bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İçim

yak, yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat, bırak. İçiyorsak bir sebebi var,

0: PA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM hava durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 27 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 28 derece arasında değişecek. Sıcak ve hafif yağmurlu bir gün, ince kıyafetler ve yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Lidl'de devamlı daha uyguna alışveriş yapmak. Uygulamasız da lohnt sich. Ve Lidl Plus ile en uygun alışveriş. Lohnt sich so richtig. Yani en iyisi hemen uygulamayı indir ve her hafta 34 eurodan fazla tasarruf et. Lidl lohnt sich.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Disco'da Bella, Gangsta Forever.
2: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Lidl'de devamlı daha uyguna alışveriş yapmak. Uygulamasız da lohnt sich. Ve Lidl Plus ile en uygun alışveriş. Lohnt sich so richtig. Yani en iyisi hemen uygulamayı indir ve her hafta 34 eurodan fazla tasarruf et. Lidl lohnt sich.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Galina Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclis seçimlerinde oy kullanabilmek için kişinin Alman vatandaşı ve ana ikamet adresinin Berlin'de olması gerekiyor. Oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi Berlin'de yeni bir uygulama. Yeni düzenleme ile birlikte gençler de aktif siyasi kararlara daha erken yaşta katılma hakkı elde etmiş oluyor. Genç seçmenlerin ayrıca kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. En az 3 aydır Berlin'de ikamet eden uygun kişiler seçmen listelerine otomatik olarak ekleniyor. Alman vatandaşı olmayan Avrupa Birliği vatandaşları ise Berlin'deki ilçe meclisi seçimlerinde oy kullanabiliyor ve aday olabiliyor. Yetkililer bu yıl yaklaşık 250 bin Avrupa Birliği vatandaşının yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Berlin'de yaklaşık 2,4 milyon oy kullanma hakkına sahip kişiye seçimden önce otomatik olarak posta yoluyla bir seçmen bildirimi Wahlbenachrichtigung gönderiliyor. Seçmen bildiriminde ilgili sandık yerinin adresi ve açılış saatleri belirtiliyor.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim, benim politikam.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyun fuarı Gamescom kapılarını açtı. Bu yıl 1700'den fazla şirket, birlik ve kuruluş fuarda yer alıyor. Almanya'da her 10 kişiden 6'sı düzenli olarak dijital oyun oynuyor. Gamescom yalnızca yeni oyunların ve teknolojilerin tanıtıldığı bir fuar değil, her yaştan oyun sever için aynı zamanda buluşma, deneyim, paylaşma ve birlikte eğlenme alanı. Peki oyun dünyasının bu kadar ilgi görmesinin nedeni ne? Oyun oynamak her şeyden önce keyifli bir boş zaman etkinliği.
2: Ja, kommt immer auf den Geschmack der Leute an, aber ich denke mal, es gibt für jeden irgendein Genre, wo man sich drin flüchten kann. Also flüchten ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber man kann so eintauchen in eine Welt, um vielleicht mal zu entspannen.
1: Ancak ziyaretçilere göre mesele yalnızca ekrana bakıp vakit geçirmek değil. Oyunlar günlük hayatın stresinden uzaklaşmanın bir başka yolu olarak görülüyor.
3: Man lernt super coole neue Leute kennen weltweit. Ich habe einen Freundeskreis, der ist wirklich international.
1: Bazı Gamescom ziyaretçileri içinse oyunların en önemli yanı insanları bir araya getirmesi.
4: Wenn man nach einem harten Tag nach Hause kommt, kann man ein bisschen abschalten. Es ist andere haben andere Hobbys und das ist auch ein Hobby.
1: Özellikle online oyunlarda arkadaşlarla birlikte hareket etmek, takım kurmak ve ortak hedeflere ulaşmak oyun deneyiminin önemli bir parçası.
5: Das Entspannen daran oder auch Aggressionen rauslassen. Ich glaube, das kann jeder mal gebrauchen.
1: Oyun oynamayanlara verilen bir başka mesaj ise şu: herkesin ilgisini çekebilecek bir oyun bulmak mümkün.
6: Es gibt ja immer Leute, die so ihre speziellen Hobbys haben. Ich zum Beispiel mache keinen Sport, dafür zocke ich halt gerne. Aber jetzt unbedingt jemanden dazu zu zwingen oder irgendwie zu überreden, ein Spiel zu spielen, bringt nichts.
1: Gamescom bu yıl 1700'den fazla şirket ve kuruluşu ağırlıyor. Kuzey Renvestfalya'nın önemli kenti Köln'de bu fuar gerçekleştiriliyor. Almanya'da nüfusun yaklaşık %60'ı düzenli olarak dijital oyun oynuyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: 18 ile 25 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka ve yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: ediyor.
1: Lidl'de devamlı daha uyguna alışveriş yapmak. Uygulamasız da Lohnt sich. Ve Lidl Plus ile en uygun alışveriş. Lohnt sich so richtig. Yani en iyisi hemen uygulamayı indir ve her hafta 34 Euro'dan fazla tasarruf et. Lidl Lohnt sich.
2: Ay ne yapacağım şimdi?
3: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
2: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682-77-207.
2: Dur tam yazamadım.
3: 682-77-207.
2: E sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok. Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
4: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
3: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
1: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
0: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
1: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
0: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
1: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
3: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
4: Sushi Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Anna.
5: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM.

0: sonrası müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan Akış hakkında tutuklama kararı verildi. Türkiye'de meteoroloji 26 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 24 ilde sarı, Samsun ve Ordu'da ise turuncu kod verildi. Özellikle Orta Karadeniz'de sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekiliyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye grubu ikinci bitirdi ve son 16 turunda Azerbaycan'la eşleşti. Basketbolda ise Türkiye Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci turuna farklı galibiyetle başladı. A milli erkek basketbol takımı İstanbul'da Litvanya'yı 94-66 yendi. Türkiye'nin sıradaki rakibi İzlanda. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Leverkusen, Marsilya, Celtic, Crystal Palace ve Hoffenheim'in de aralarında bulunduğu 8 takımla karşılaşacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, CSK Sofya ile oynayacak. Konferans Ligi finali İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda yapılacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, artık Ağustos ayının son günlerindeyiz. Eylül ayında ise Almanya'da birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. 27 Eylül'den itibaren yanıltıcı çevre reklamları ve keyfi sürdürülebilirlik etiketleri sınırlandırılacak. Arızalı ürünler için yeni garanti etiketi kullanılacak. 11 Eylül'de dijital ürün üreticilerine yeni güvenlik bildirim yükümlülükleri geliyor. Ayrıca 10 Eylül'de ülke genelinde Ulusal Uyarı Günü kapsamında test alarmı yapılacak. Almanya'da işsiz sayısı Ağustos'ta hafif arttı. Federal İş Ajansı'na göre ülkede 3 milyon 61 bin kişi işsiz olarak kayıtlı. Bu Temmuz'a göre 54 bin artış anlamına geliyor. İşsizlik oranı %6,5'a yükseldi. Birlik Partileri ve SPD emeklilik reformunu bu sonbaharda hayata geçirmek istiyor. CDU-CSU Meclis Grubu Başkanı Thorsten Frey, ortak bir çizgi bulunacağına inandığını söyledi. SPD'li Matthias Miersch de mevcut görüş ayrılıklarına rağmen reform planlarının sonbaharda kabul edileceğini öngörüyor. Emeklilik Komisyonu'nun önerileri ise temel alınacak. Sol Parti Almanya genelinde yeni bir kira tavanı için harekete geçti. Parti yüksek kiraların olduğu bölgelerde önce kira artışlarını durdurmak, ardından gerçek ortalama kira üzerinden üst sınır getirmek istiyor. Mevcut kiraların da düşürülebilmesi planlanıyor. Almanya'da aşırı sıcakların yol açtığı ölümler artıyor. Robert Koch Enstitüsü'ne göre yılbaşından bu yana yaklaşık 15.800 kişi yüksek sıcaklıkların etkileri nedeniyle hayatını kaybetti. Sadece Ağustos'un ilk iki haftasında yaklaşık 4.000 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar konu üzerine önlem alınmasını talep ediyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert. Good morning sunshine. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir cumartesi günü diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket. Yollarda olan dinleyicilerimize de kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Nasılsınız efendim görüşmeyeli? Keyifler yerindedir umarım. Kimler bizi nereden dinliyor? İşte olanlardan mısınız yoksa sofrada kahvaltıda olanlardan mı? Belki de yollarda. Yollarda olanlar nereye doğru bu yolculuk? Belki markette, belki sporda. Kimimiz de belki hala daha tatilde, havuz kenarında. Bu soruların cevabını 030-217-970-71'e WhatsApp üzerinden bekliyorum. Lütfen bizi nereden dinlediğinizi ve isminizi yazmayı unutmayın. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Sizler için birbirinden güzel parçalar seçtim. Pop, rap, rock, türkü, her telden parça var listemde. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman da günümüzün en yeni şarkıları bizlerle olacak. Bunun yanında birbirinden güzel konularım da var. O zaman şöyle, ufaktan herkes yerini aldıysa açılış yapalım mı? Türkü demiştik. Açılışı yeni türküyle yapalım. Onlar bize telli telli desinler. 10.36 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert.

Mela Bedel Ben Sana Gelemem'le radyolarımızdaydı. 10.44 oldu saatlerimiz. Alişan bir Mustafa Sandal parçasıyla. Kadere Bak'la radyolarımızda.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.
5: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa, ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz, www.kraftgaze.de.
6: 16 yıldır lezzetin adresi İlk Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. İlk Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
7: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz tekrardan. Saatlerimiz 10.50 oldu. Mikrofonda ben Mert. Sizlere şöyle günaydınlı bir giriş yaptık. Bakalım uyandınız mı diye görüyorum ki neredeyse tüm dinleyicilerimiz uyanmış ve cumartesi gününün keyfini çıkarıyor. Mesela bakın, günaydın yazmış Kenan Noderstadt'tan. Kızım Kübra Naz'la beraber çalışıyoruz ve Metropol FM dinliyoruz. Efendim kolay gelsin, ne kadar güzel ya. Gerçekten acaba o günler gelecek mi? Ben de kızımla beraber şöyle cumartesi sabah kalkıp işlerimizi halledebilecek miyiz? Buradan tekrardan selam olsun ve kolay gelsin diliyoruz. Bak, bir başka dinleyicim de binmiş bisikletine, Murat. Turluyor, sabah spor olarak bisiklet sürüyor. Ayrıca bir tane de fotoğraf atmış. Yemyeşil, 10 numara bir yol. Gerçekten kalkıp böyle bisiklet süresim geldi böyle. Bir bisiklet bulsam valla peşinden geleceğim ha. Arkandan seni takip ede ede geleceğim. Bakarsın yayından sonra gelebilirim. Bak, bir diğer mesaj. Bu mesaj bir tık önemli. Selam, günaydın. Şu an Mete'de hastane laboadan kan alacağım. Çalışıyorum. Hayırlı yayınlar. Labo fagaymış Naim. Ya benim aklıma bir soru geldi Naim. Labo fagaym dedin ya. Şimdi aldın kanı ve kanın bu yetişmesi gerekiyor. Çünkü yani durduk yere bir insan neden kan taşısın, değil mi? Bu kanı yetiştirirken oldu da bir tane Blitz'a girdin. Ne oluyor burada? Ya bu cezayı ödüyor muyuz? Yoksa bu cezayı kim? Hastane mi alıyor? Yoksa bu ceza Tarkan'ın da dediği gibi cuppa mı oluyor?

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.57 oldu. Yavaş yavaş 11'e doğru yaklaşıyoruz. Benim bir dinleyicim var, canım İsa abim. Kendisi beni çok sever, ben de onu çok severim. Bugün onun için çok önemli bir günmüş. Mesaj attı az önce bana. Günaydın, kolay gelsin Mert. Ben Frankfurt'tan İsa abin. Bugün kızımın istemesi var. Aha! Öncelikle tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Ne yapayım, ne edeyim, siz ne dersiniz diye sormuş bizlere. Evde kalabalık var, hazırlık yapılıyor. Şimdi önce İsa abi, şöyle bir sakince, güzelce bir kahvaltını yap. Ondan sonra anın tadını çıkar diyeceğim de, kız babası için sanki birazcık zor olsa gerek. Şimdi isteme deyince benim aklıma şöyle bir şey geliyor ya. İstemede ne olmalıdan ziyade istemede ne olmamalı? Birazcık bunun hakkında konuşabilirim. İstemede istenmeyen şey böyle uzak akraba. Yani çok uzakta değil de uzak, nerede ne zaman ne konuşacağını bilmeyen, konuyu bir anda bambaşka yerlere götürebilecek akrabalar varsa, İsa abi bunları mümkün mertebe davet etmeyelim. Ya zaten Ezgi de bu tarz akrabaları istemiyor. Olabilir. Bir diğer şey ise, buradan Ezgi'ye mutluluklar diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Kahveye tuzu basmayı unutma. Sakın böyle. O tuzu hissetsin yani. Ha, annesi şey diyebilir. Ya benim oğlumun midesi hassas, o kadar tuz ekleme. Dinleme o anneyi. Sen bas tuzu.

Pekkan bir tık diyerek radyolarımızdaydı. 11-10 oldu saatlerimiz Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert. Ajda Pekkan yaklaşık 50 yıldır bu piyasanın içinde ve önderlerinden biri. Eğer konu Türkçe popsa bayrağı her zaman, daha doğrusu uzun zamandır Ajda Pekkan taşıdı. Ta ki o bayrağı devredecekti. Hatta birçok kişi o bayrağı Manifest'in devralacağını söylüyordu. Fakat Manifest konusunda ufak tefek sıkıntıları var. Menajerleri Tolga Akış tutuklandı. Bakalım buradan çıkıp tekrardan Manifest grubunu yukarılara kadar taşıyabilecek mi? Özellikle son zamanlarda inanılmaz bir dinleyici kitlesine ulaştığı Manifest birçok yeni projedeler, hatta bir ara Manifest bile gurbetçi olacaktı. Evet, böyle bir şey konuşuluyordu. Manifest Londra'ya taşınacak diye. Fakat ne yazık ki Londra yerine Tolga Akış daha farklı bir yere taşındı. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Buradan bir Tolga Akış'a selam gönderme konusunda biz bir Manifest şarkısı çalalım.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Lidl'de devamlı daha uyguna alışveriş yapmak. Uygulamasız da lohnt ve Lidl Plus ile en uygun alışveriş. Lohnt sich so richtig. Yani en iyisi hemen uygulamayı indir ve her hafta 34 eurodan fazla tasarruf et. Lidl lohnt sich.

0: 43.
1: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: Niederlande Zentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclis seçimlerinde oy kullanabilmek için kişinin Alman vatandaşı ve ana ikamet adresinin Berlin'de olması gerekiyor. Oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi Berlin'de yeni bir uygulama. Yeni düzenleme ile birlikte gençler de aktif siyasi kararlara daha erken yaşta katılma hakkı elde etmiş oluyor. Genç seçmenlerin ayrıca kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. En az 3 aydır Berlin'de ikamet eden uygun kişiler seçmen listelerine otomatik olarak ekleniyor. Alman vatandaşı olmayan Avrupa Birliği vatandaşları ise Berlin'deki ilçe meclisi seçimlerinde oy kullanabiliyor ve aday olabiliyor. Yetkililer bu yıl yaklaşık 250 bin Avrupa Birliği vatandaşının yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Berlin'de yaklaşık 2,4 milyon oy kullanma hakkına sahip kişiye seçimden önce otomatik olarak posta yoluyla bir seçmen bildirimi Wahlbenachrichtigung gönderiliyor. Seçmen bildiriminde ilgili sandık yerinin adresi ve açılış saatleri belirtiliyor.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim, benim politikam. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Hanımlar, beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.24 oldu. Birbirinden güzel parçalar çaldım sizler için. İrem Derici, Anatolian Flamenco, Manifest derken bir Manifest fan girl dinleyicimiz bize bir mesaj atmış. Demiş ki, selam Mert, iyi yayınlar. Özge ben. Hangi Manifest kızısın diye. Vallahi yalan yok. Daha düne kadar ben bu soruya Tolga Akış cevabı veriyordu. Fakat dünden sonra aman aman aman, Allah korusun, Allah yazdıysa bozsun

sanatçılarından biri Şebnem Ferah radyolarımızda. Bir ilişkinin içindeki gerilimi, her an patlayabilecek bir gerginliği mayın tarlasına benzetiyor. Şebnem Ferah'ın o haykıran, isyankar yorumu bu şarkıda da tüm gücüyle karşımızda. Yıllardır değişmeyen o samimiyetiyle dinleyiciyi yakalamaya devam ediyor.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM, senin epin. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler Bahar Koçak ve Alladı Pulladı'yla devam ediyor. Şarkının adı eskiden beri bildiğimiz allı pullu yani rengarenk deyiminden geliyor. Bahar Koçak da bu halk deyimini alıp üstüne bugünün pop sound'unu koymuş. Hem tanıdık hem de taze bir hava yaratmış.

Burak Bulut ve Diva. Adı gösterişli dursa da şarkı aslında kırılmış bir yüreğin hikayesi. Yalanlara kanmış ama bir türlü vazgeçememiş birini anlatıyor. Burak Bulut'un kendine has, biraz kırgın, biraz meydan okuyan sesi burada da tüm gücüyle karşımızda.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Temple of Adam 176. Sushiana.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushiana.
2: Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
3: Neşeli saatlerin daha da neşeli hale gelmesi için Buray ve Taç Mahal

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Saatlerimiz 11.53 oldu. Günlerden cumartesi. Ya biz mi değiştik yoksa hafta sonları mı değişti? Geçen hafta yayından sonra bir arkadaşımı aradım. Dedim ya kardeşim, uzun zamandır görüşemiyoruz, şöyle akşam oturalım bir şeyler içelim. Bana diyor ki ya ben yorgunum. Ben bu akşam evde kalacağım. Ya dedim tamam, okey, olabilir yani, neden olmasın. Bir başkasını arayayım dedim. Aradım, aynı şeyi aynı teklifi ona da söyledim. Dedim ki bu akşam dışarı çıkalım, oturalım biraz dertleşelim. Ya abi ben bu akşam çamaşır ve bulaşıkları yıkayacağım, kendimi onlara ayırdım. Ya dedim tamam. Ya böyle kime sorsam çıkmadı. Böyle tek başıma kaldım. Ya bilmiyorum, sadece bana mı böyle oluyor yoksa size de mi böyle? Önceden öyle değildi sanki ya. Önceden aradığım gibi hemen kapıya gelen arkadaşlarım varken şimdi bu arkadaşlarımın olmaması birazcık üzüyor, birazcık canımı sıkmıyor değil yani. Nerede o eski arkadaşlıklar? Eskiden mi güzeldi yoksa eskiler mi? Ey be, cümleye bak, lafa bak, lafa. 11.54 oldu saatlerimiz. Mustafa Sandal, bir geliversen. Geliversen her şey değişecek de. İşte ne yapalım? Gelmiyorlar.

0: am ersten Tag in Frage.
1: Begeistert von der Idee war die SPD noch nie. Es war ein Kompromiss, weil die Union woanders Zugeständnisse machte. Baas stellt trotzdem die Sinnfrage, schließlich soll es auch Ausnahmen für Unternehmen mit eigenen Regelungen geben. Und Baas fürchtet deutlich längere Ausfallzeiten, wenn Menschen auch mit leichtem Infekt schon am ersten Tag zum Arzt gehen. Aus Berlin, Thomas Brockt.
0: Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Munitionslager sind unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Regierungsangaben mindestens 27 Menschen getötet worden. Es gäbe erhebliche Schäden, Wohnhäuser sowie ein Senioren- und Behindertenheim seien beschädigt worden, schrieb Präsident Zelensky bei Telegram. Außerdem soll es viele Verletzte geben. Heute hätten Norwegens König Harald und seine Frau Sonja ihren 58. Hochzeitstag gefeiert. Nach dem Tod ihres geliebten Mannes muss die Königin den Tag nun allein begehen. König Harald war gestern Morgen im Alter von 89 Jahren gestorben.
2: Das Wetter hier in Oslo passt zur Stimmung der Norweger. Seit dem Tod des geliebten Königs ist es grau und nass in der Hauptstadt. Trotzdem kamen bis in die Nacht noch Menschen zum Schlossplatz, um Blumen und Briefe für Harald den V. zu hinterlassen. Geschätzt 20.000 Menschen waren am Todestag des Königs hierher gekommen. Am Morgen sammelten Mitarbeiter des Hofs die durchnässten Nachrichten ein. In den kommenden Tagen sollen sich die Norweger am Sarg von König Harald noch einmal verabschieden können. Aus Oslo, Julia Weschenbach.
0: Zum Fußball. Der FC Bayern hat zum Start in die Bundesliga-Saison erneut seine Stärke demonstriert. Mit 5:1 besiegten die Münchner im Auftaktspiel den VfB Stuttgart. Vizemeister Borussia Dortmund empfängt im Topspiel heute Abend den HSV. Davor gibt die Spielvereinigung Eversberg ihren Bundesliga-Einstand. Die Saarländer treffen ab 15.30 Uhr auf Bayer Leverkusen. Als zweiter Aufsteiger ist der SC Paderborn in Mainz gefordert.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Süleymancılar olarak adlandırılan gruba yönelik soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. Soruşturmada Şahin adına tahsis edilen bir aracın Hilmi Tuna Kuriş'i yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı öne sürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce HTS kayıtlarıyla Şahin'in açıklamalarının çeliştiğini belirtmişti. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca dalgıç kayıtlarıyla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bazı kişisel eşyaların sonradan suya bırakılmış olabileceği ihtimalinin araştırıldığını bildirdi. Gülistan Doku yaklaşık 6 yıl önce kayboldu, çok büyük bir ihtimalle öldürüldüğü düşünülerek cinayet soruşturması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Eylül'de Bişkek'te görüşmesi planlanıyor. Kremlin'e göre görüşmede Karadeniz'deki durum, Ukrayna Savaşı'yla ticari ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından gece görev yapabilen yerli T-70 yangın söndürme helikopteri nefeste çalışmalara katıldı. Helikopterin 2,5 ton su taşıma kapasitesi bulunuyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye grubu ikinci bitirdi ve son 16 turunda Azerbaycan'la eşleşti. Basketbolda ise Türkiye Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci turuna farklı galibiyetle başladı. A milli erkek basketbol takımı İstanbul'da Litvanya'yı 94-66 yendi. Türkiye'nin sıradaki rakibi İzlanda. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Leverkusen, Marsilya, Celtic, Crystal Palace ve Hoffenheim'in de aralarında bulunduğu 8 takımla karşılaşacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızılyıldız, Kups, Hertz, CSK Sofya ile oynayacak. Konferans Ligi finali İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda yapılacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Blok 3 kırgınım dedi. Ben de kırgınım arkadaşlarıma. Çünkü kime mesaj atsam, kimi arasam hepsi bugün müsait değilim, şu gün doluyum gibi çeşitli bahanelerle bir dinleyicimize göre beni ekmişler. Mert, ben sana söylemiş olmayayım ama arkadaşların seni ekmişler gibi demiş Gölheim'dan Rahman Öztürk. Yani siz öyle diyorsanız öyledir. Ben arkadaşlarımı belli ki bu zamana kadar tanıyamamışım. Sizler onları daha iyi tanıyor olabilirsiniz. Bu konuda benim gözümü açtığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yayından çıkar çıkmaz kendime yeni arkadaş arayacağım. Umarım başarılı olabilirim. Bir diğer dinleyicimiz demiş ki, selam Mert, iyi yayınlar. Arkadaşların acaba fakir olabilir mi? Kıymetli dinleyicim, hayır, olamazlar. Yaklaşık 4 kişiyi aradım. Bunlardan 3 tanesi 4000 euro'dan fazla maaş alıyor. Ya bu ekibin en fakiri benim. Öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Onların keyfi gayet yerinde. Ya acaba şunu düşündüm. Onlar acaba fazla mı entegre oldular? Yani takviminde boş gün mü yok? Ben çok bir anda mı aradım? Ya eğer durum öyleyse de bana şunu söyleyebilirdi. Ya Mert'cim, bugün ayın 29'u. Ben bugün için müsait değilim. Başka programlarım var. Seninle 8 Kasım'da görüşelim dese ben buna da okeyim ya. Buna da okeyim. En azından ne zaman görüşeceğimizi bileceğim. Ona göre pozisyon alacağım. Hüzünlendim. Arkadaşlarım beni hüzünlendirdi. O zaman şöyle güzel bir yalın akşamüstü gelsin mi?

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Spandau'daki bir mülteci yurdunda sabah saatlerinde yangın çıktı. En az 4 kişi dumandan etkilendi. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın binanın 4. katında çıktı ve itfaiye tarafından söndürüldü. Kat geçici olarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 50 kişinin başka yerlere yerleştirilmesi gerekiyor. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı öne sürüldü. İddialara göre personel dosyaları, şifreler, kimlik bilgileri ve su altyapısına ilişkin hassas analizlerde ele geçirildi. Hacker grubu 30 bitcoin yani 2 milyon euronun üzerinde fidye istiyor. Berlin Senatosu ise ödeme yapmayacağını açıkladı. Berlin'de 44. Uzun Müzeler Gecesi bu akşam suç temasıyla düzenleniyor. 75 kurum saat 18'den 02'ye kadar 750'den fazla etkinlik sunacak. Casusluk Müzesi'nde tehdit ve şantaj mektupları incelenecek. Kudan'da Babylon Berlin turu yapılacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 43.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
3: Juwelier Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
5: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Senin frekansın. Metropol FM.
8: Afra Saracoğlu ve Mustafa Sandal. Saygı bir konserinden geriye kalan en sevilen parçalardan bir tanesi, Adı İntikam'dıyla radyolarımızda. 12.17 oldu saatler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert, keyfiniz bol olsun.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. 12:26 oldu saatler. Mikrofonda ben Mert. Arkadaşlarımdan dert yanıyordum sizlere. Hepsi çok dolular, hafta sonu bir yere çağırıyorum, gelemiyorlar, kendimi yeni arkadaşlar arayacağım diye bir isyanım vardı. Sağ olsun Muhittin mesaj atmış, demiş ki Mert kolay gelsin, iyi yayınlar, ben senin arkadaşın olurum. Çok teşekkür ediyorum, öyle bir anda geldi ki beni arkadaşsızlıktan kurtardın. Muhittin'e kocaman bir alkış. Artık biz Muhittin'le yeni ikili olduk, bundan sonra sadece beraber takılacağız. Ben şarkı çalarken şöyle bir baktım, bir araştırma yaptım. Dedim ki ya önceden de böyle miydi? Bu konuyla ilgili bir araştırma var mı acaba derken bir araştırma buldum. Bak 1986'dan bugüne kadar, yani kaç sene yapıyor? 40 senedir bir araştırma yapmışlar ve şu sonuca ulaşmışlar. Eskiden neredeyse her 3 kişiden biri haftada bir arkadaşıyla buluşup oturuyormuş. Şimdi bu sayı yarı yarıya inmiş. Yani benim gibi tek kalan daha birçok insan varmış meğer dışarıda. Ya peki şunu soruyoruz tabii. Arkadaş sohbetinin yerine ne koyduk? Onun yerini ne aldı? Var mı tahmini olan? Tek kelime söylüyorum. Her şeyin yerini telefon aldı. Evet, maalesef arkadaşlarımızı telefona, teknolojiye, sosyal medyaya kaybettik. Onlar şimdi ellerinde telefon, mutlu şekilde, mesut şekilde, bizse hala dertli.

12.33 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Sizlerden gelen mesajlar devam ediyor. Bu hafta neyi konuşuyoruz? Arkadaşlarımızın değiştiğini. Önceden böyle değillerdi. Acaba şimdi ne oldu? Neler değişti? Derken bak Naim bize çok güzel bir mesaj atmış. Neler değişti diye sormuş. Eskiden arkadaşlarla buluşmak için müsait demek yeterdi. Şimdi herkesin programı CEO takvimi gibi. Herkes iş adamı olmuş. Herkes businessman. Ya hepiniz madem bu kadar yoğunsunuz da bu işler nerede? Biz bu işleri neden göremiyorsunuz? Ben Türkiye'de dayım şey diyordu mesela. Gel Mert gel şunu bir halledelim diyordu. Diyordum ki ya dayı gelemem işim var. Ya işin var, işin var da işin varsa vergi levhan nerede? Bak şimdi arkadaşlarımla evet eskisi gibi değiliz ve bir dinleyicimiz öyle bir söz yazmış ki sev seni seveni aleme destan olsa sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa. ...12.34 oldu saatlerimiz... maziye doğru bir yolculuk yapalım... Yasemin Kumral ve Bim Bam.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. 12.44 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Eski arkadaşlıkları konuşuyoruz. Nerede o eski arkadaşlıklar dedik. Ve bir araştırma vardı. Neydi o araştırma? Şöyle tekrardan bir hatırlayalım. Hatırlatalım radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. 86'dan bugüne insanlar üzerine bir araştırma yapmışlar. Eskiden neredeyse her 3 kişiden biri haftada bir arkadaşlarıyla otururken bu sayı şimdi yarı yarıya inmiş. Arkadaşların yerini ise cep telefonları almış. Evet. Bir dinleyicimize göre ise bak mesaj atmış, sesli mesaj atmış. Demiş ki Mert, bence arkadaşlıkların yerini para aldı. Çok büyük bir iddia, çok büyük bir iddia. Fakat ne yazık ki doğru. Önceden insanlar olarak herhalde bu kadar çok paraya takılmıyorduk. Yani para kazanmamız lazım. Benim paraya ihtiyacım var. Böyle hani düşünüyorum. Hayır, dedelerimiz de çok çalışıyorlardı. Gerçekten para için çalışıyorlardı. Ama böyle gözlerini para bürümemişti. Yani bir hırsları yoktu. Onlar tamamen çalışmak için, ailesini geçindirebilmek için çalışıyordu. Fakat şu anki çalışma ortamına bakıyorum da çalıştığınla ne aileni geçindirebiliyorsun, ne kiranı ödeyebiliyorsun. Ya belki de hayat pahalılaştığı için mi acaba para bu kadar ön plana çıktı? Birazcık da bunu konuşalım sizlerle. Fakat önce Türkçe pop'un en güçlü seslerinden bir tanesi Hande Yener, benden bir tane daha yok diyecek ki gerçekten de ondan bir tane daha yok.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstraße 19 Wedding.
4: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
5: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
5: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
5: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
6: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Temple of Adam 176.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Endamın yeterli radyolarımızdaydı Mela Bedel ve Gel Dönelim Eve. Adından da belli, uzaklaşmış iki insanın yeniden bir araya gelme çağrısını taşıyan bu şarkı Mela Bedel'in genç ama olgun sesi. Bu çağrıyı hem kırılgan hem de umutlu bir tonla dile getiriyor.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, neşeli saatlerdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonda ben Mert. 12.56 oldu. Saatlerimiz geçmişi, eskiliği konuşuyoruz. Eskiden arkadaşlıklar güzeldi. Artık arkadaşlıkların yerini telefonlar ve sosyal medya aldı. Kime mesaj atsak, kimi dışarıya davet etsek, maşallah hepsi iş adamı. Herkesin işi var. Kimsenin bizi ayıracak vakti yok. Ayıracak vakitleri olduğunda da telefona vakit ayırıyorlar. Yani şöyle de bir araştırma var. Artık her iki kişiden biri haftada en az bir kere yapay zeka ile konuşuyormuş. Merak ettim, acaba yapay zeka ile ne konuşuyorsunuz? Ben yapay zeka ile konuşamıyorum. Ben yapay zekaya anca böyle bir şeyle takılı kalacağım da işte bir yere bir antrak oluşturulacak veya herhangi başka bir şey, hemen yapay zekaya giriyorum, diyorum ki bunu benim için doldur veya benim için şunu araştır. Yapay zeka ile oturup ne konuşabiliriz ya? O teknoloji o kadar gelişti mi ya? Yapay zeka, bilmiyorum ya, yapay zeka ile konuşan dinleyicilerimiz varsa eğer, numarayı biliyorsunuz, 030 217 970 71'e mesajlarınızı atabilirsiniz, hatta arayabilirsiniz. Burada ben sizi bekliyorum olacağım. Bakayım şu yapay zekayla ne, en çok ne sordunuz yapay zekaya mesela? Bir arada şey vardı. İnsanlar yapay zekaya diyordu ki, sana bu zamana kadar sorduğum ve yazdığım şeylerle nasıl bir insan olduğumu bana cevapla. Ben tabii böyle bir şey yapmadım. Durduk yere canım sıkılmasın diye. Ben beni biliyorum. Bu bana yeter. Yapay zekanın tespitine ihtiyacım yok. İhtiyacım olan şey Yaşar ve bir tanem. O da şimdi Metropol FM'de.

Hanımlar, beyler, 13.10 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz gitgide neşeleniyor. 13.10 oldu. Mikrofonda ben Mert. Eskiden arkadaşlarımızla buluşuyorduk. Şimdi arkadaşlıkların yerini yapay zeka aldı. Artık insanlar oturup birbiriyle konuşacaklarına yapay zekayla konuşuyorlar. Yapay zekayla dertleşiyorlar. Neden diye bir düşündüm, sonra aklıma şu geldi. Ya yapay zeka genelde insanların duymak istediği şeyleri söylüyor. Yani birçok yapay zeka kullandım ben. Neredeyse hepsini kullandım. Ve hepsi insanı mutlu edecek şeyi söylüyor. Kimsenin doğruyu söylemek gibi bir niyeti yok. Niye? Çünkü doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ama bu yapay zeka için geçerli değil tabii. Şimdi sizlere sordum ben. Dedim ki ya kullanan var mı yapay zeka ile? Ne konuşuyorsunuz? Bak Aşkın Hanım bize mesaj atmış. Selam Mert, iyi yayınlar. Yapay zeka ile hiç konuşmadım, konuşmam da. Vallahi en güzeli. Sormaya da gerek yok. Bence yapay zeka bir tuzaktır diye düşünüyorum. Kendi zekamla. 60 yıldır yaşıyorum. Herhangi bir sorunla da karşılaşmadım. Aşkın Hanım, inanın bana, en doğrusunu siz yapıyorsunuz. Yapay zeka ile uğraşılmaz. Yok şarjı bitti, yok o su bitti, bu su bitti. Bizim zekamız öyle mi? Bizim zekamız 7/24 full çalışıyor. Uykuda çalışıyor, uyanıyorsun çalışıyor, işe gidiyorsun çalışıyor. Hiçbir zeka Allah vergisi zeka kadar olamaz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Spandau'daki bir mülteci yurdunda sabah saatlerinde yangın çıktı. En az 4 kişi dumandan etkilendi. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın binanın 4. katında çıktı ve itfaiye tarafından söndürüldü. Kat geçici olarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 50 kişinin başka yerlere yerleştirilmesi gerekiyor. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı öne sürüldü. İddialara göre personel dosyaları, şifreler, kimlik bilgileri ve su altyapısına ilişkin hassas analizler de ele geçirildi. Hacker grubu 30 bitcoin yani 2 milyon euronun üzerinde fidye istiyor. Berlin Senatosu ise ödeme yapmayacağını açıkladı. Berlin'de 44. Uzun Müzeler Gecesi bu akşam suç temasıyla düzenleniyor. 75 kurum saat 18'den 02'ye kadar 750'den fazla etkinlik sunacak. Casusluk Müzesi'nde tehdit ve şantaj mektupları incelenecek. Kudan'da Babylon Berlin turu yapılacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. 13.26 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, arkadaşlıkların, dostlukların yerini yapay zeka aldı. Artık insanlar yapay zeka ile konuşuyor, dertleşiyor diye sohbet ediyoruz. Bakın, çok şimdi böyle kafa açacak, bizleri düşündürecek bir mesaj aldım. Selam Aydanur ben. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sana da selam olsun Aydanur. Demiş ki yapay zeka benim elim, ayağım, sırdaşım, dert ortağım, her şeyim. Yapay zekaya bak sen ya. İnsanların yapamadığını yapıyor adeta. Demiş ki her şeyi onunla konuşuyorum. Sabah günaydın, gece iyi geceler demeden geçmem. Ayrıca bak, yapay zekada şöyle bir özellik var demiş. Ben denemedim ama deneyen yakınlarım var. Şu an görüşmediğiniz ama hala telefonunuzda mesajları duran arkadaş olur, eski sevgili olur veya dünyadan göçmüş gitmiş birisi olabilir. Mesaj bağlantısını atıyorsunuz ve sizinle aynı oymuşçasına konuşuyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Aydanur, bu özellik beni korkuttu ha. Cidden korkuttu yani. Yapay zeka bu kadar gelişmesi hiç hoş olmamış ya. Ne demek ya, dünyadan geçip göçmüş birinin mesajlarını bana sürekli hatırlatırsa ben göçüp gideni yani unutamam ki, sürekli üzülürüm. Ya şimdi diyeceksiniz ki unutmak mı istiyorsun? Hayır, aslında unutmak değil de normal hayata dönmek istiyorum diyelim. Yapay zeka bu noktada işimi kolaylaştıracağına bir tık sanki zorlaştırıyor gibi. Ya bilmiyorum, bana öyle geldi. Bir Barış Manço klasiği, fakat bu sefer Mehmet Erdem'in sesinden. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Elbet bir gün ödeyecek hesabı.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Karaykos, Beni Allah radyolarımızdaydı. Alişan, yeğeninin ona önerdiği parça. Kadere Bak'la radyolarımızda. Yeğeni bu parçayı dinleyip amca bak tam senlik bir şarkı buldum diyor. Alişan da giriyor stüdyoya, ortaya işte harika bu eser çıkıyor.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: ...8 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Ağustos ayının da sonuna geldik. Artık birçok eyalette tatil bitti. Okullar başladı. Kimisinde ise başlamasına çok az kaldı. Tatiller yapıldı. Geri gelindi. Fakat bazen öyle durumlar oluyor ki... İnsan tatilden gelirken yanında istemeyen bazı şeyler getirebiliyor. Mesela geçen hafta Düsseldorf havaalanına gelen bir hanımefendi gibi. Kendisi havaalanına giriş yapınca bir de ceketinin cebinde ne fark etsin bir akrep. Ablamızın cebinde akrep varmış. Dedikleri bu olsa gerek. Ben o kadar cimri olduğunu zannetmiyorum ama evet, cidden cebinde akrep varmış ve akrep tarafından sokulmuş. Sen kalk, tatilini yap, valizini, eşyalarını, her bir şeyini topla, bin uçağa Almanya'ya gel, yanında getirdiğin akrep seni soksun. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Tatilden dönerken gerçekten de böyle şeyler olabiliyor. Mesela hiç istenmeyen şeyleri yanımızda getirebiliyoruz. Kimi zaman dalgınlıkla, kimi zaman bilerek, isteyerek. Benim en dalgın halimle şöyle ki Antalya'ya gitmiştim tatil için. Bir hafta kaldım otelde. Geri döndüğümde Allah sizi inandırsın. Oteldeki odadaki klimanın kumandası cebimden çıktı.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com

0: Temple of Adam 176.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, türkan.de.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushi.
6: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
7: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
8: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
7: Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

beyler, 13.52 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Geçen hafta Düsseldorf Havaalanı'nda bir hanımefendi tatilden döndükten sonra cebinde getirdiği, daha doğrusu cebine nasıl girdiğini hala bilmiyoruz ama akrep tarafından sokuldu. Şimdi bu noktada benim aklıma şöyle bir soru geldi. Ya arkadaş, biz havaalanından geçerken X-Ray'dan su bile geçiremiyoruz. Ablacığım, sen o akrebi nasıl geçirdin Allah aşkına? Bunun varsa bir yöntemi, bunu bizimle paylaş. Bir de akrep yani silah olarak geçmesi lazım bence. Sonuçta sivri bir tarafı var ve ucunda zehir var. Soktuğu zaman bizi zehirleyebilir. Yani bu akrep X-Ray'dan nasıl geçti, benim aklım hayalim almıyor. Aa, aklıma geldi. Benim havaalanında çalışan security bir arkadaşım var. Ona ben bir sorayım bakayım. O bu durumu nasıl yorumlayacak? Birçok şeyi geçiremiyoruz ama yanımızda akrep geçirebiliyoruz. Bana birazcık şey geldi. Acaba görevliler işini düzgün yapmıyor mu? Şaka şaka şaka. Herkes işini en güzel şekilde yapıyor. Fakat akrep işini çok daha güzel bir şekilde yapmış demek ki. Şöyle birazcık maziye gidiyoruz şimdi. Zinet Salih 2015 yılında çıkardığı Dağınık Yataklar radyolarımızda olacak.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: 13.57 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler'in sonuna geldik. Fakat Süper Cumartesi ve Arda yayında olacak az sonra. Kendinize iyi.

0: Verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı. Bu kez suçu ve suçluyu övme suçlaması yöneltilen Göktaş için mahkeme kaçma ve delilleri karartma şüphesi gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 6 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda arazöz ve personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca dalgıç kayıtlarıyla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bazı kişisel eşyaların sonradan suya bırakılmış olabileceği ihtimalinin araştırıldığını bildirdi. Gülistan Doku yaklaşık 6 yıl önce kayboldu, çok büyük bir ihtimalle öldürüldüğü düşünülerek cinayet soruşturması yapılıyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye grubu ikinci bitirdi ve son 16 turunda Azerbaycan'la eşleşti. Basketbolda ise Türkiye Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci turuna farklı galibiyetle başladı. A milli erkek basketbol takımı İstanbul'da Litvanya'yı 94-66 yendi. Türkiye'nin sıradaki rakibi İzlanda. Değerli dinleyenler, Süper Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor. Dün oynanan karşılaşmada Gençler Birliği ile Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Bugün Galatasaray Göztepe'yi ağırlarken Konyaspor, Kocaelispor ve Gaziantepspor, Rizespor maçları da oynanacak. Pazar günü Fenerbahçe Samsunspor deplasmanına gidiyor. Pazartesi günü ise Trabzonspor Amed'e konuk olacak. Beşiktaş'ta Çorum FK'yı ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Almanya'da bir eyalette AfD anketlerde %40'ın üzerine çıktı. Aynı hafta partinin yasaklanması ve Euro Schengen'den çıkış önerileri yeniden tartışılıyor. Almanya geriye sarıyor, anlayacağınız. Saatler 10.

4'ü gösteriyor. Ben Arda Eşberk. Bugün 4 saat boyunca Almanya'daki siyasi gündemin 3 farklı başlığına bakacağız. Ama sadece yayınımız bunlardan ibaret değil. Sonra yapay zeka ve girişimcilik, ChatGPT'nin konuşmalarının hukuk dosyalarına girebilmesi ve aleyhinizde delil olabilmesi, Hollywood ve müzik dünyası, nostalji ve finalde yarın kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ısınma turlarını atıyor olacağız. Ama burada kimseye ne düşünmesi gerektiğini söylemiyoruz. Seçim sizin. Başlıklar bize, ailemize, işimize, seyahatimize ve günlük hayatımıza ne katıyor, hep birlikte buna bakıyor olacağız. Canlar, gündem ağır olabilir ama biz tonu ağırlaştırmadan, bilgiyi sadeleştirerek ve kararı size bırakarak ilerleyeceğiz. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Metropol FM'de yolculuğunuz başlıyor. Gündem yoğun, biz ilk nefesi güzel müzikle alalım. Sıradaki sanatçımız Burak Bulut, "Ah be Manolya" diyecek. Sonrasında Taner Şentürk, haberlerde sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de A100 otoyolu bu hafta sonu Wedding yönünde tamamen kapandı. Kapatma Mecklenburgische Straße seviyesinde ve dün gece başladı. Pazartesi sabah saat 05'e kadar sürecek. Berlin Spandau'daki bir mülteci yurdunda sabah saatlerinde yangın çıktı. En az 4 kişi dumandan etkilendi. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın binanın 4. katında çıktı ve itfaiye tarafından söndürüldü. Kat geçici olarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 50 kişinin başka yerlere yerleştirilmesi gerekiyor. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı öne sürüldü. İddialara göre personel dosyaları, şifreler, kimlik bilgileri ve su altyapısına ilişkin hassas analizler de ele geçirildi. Hacker grubu 30 bitcoin yani 2 milyon euronun üzerinde fidye istiyor. Berlin senatosu ise ödeme yapmayacağını açıkladı. Şimdi tekrar hatırlatalım, Berlin'de 44. Uzun Müzeler Gecesi bu akşam suç temasıyla yapılıyor. Saat 18'de 02 arasında 750'den fazla etkinlik sunulacak. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Haberler için Taner'e teşekkür ediyoruz. Hadise ve motive labirent yiyecekler. Hemen sonrasında kısacık bir reklam aramız var.

0: arayacağım şimdi.
1: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
0: Ama numarası yok ki.
1: Hemen yaz. 682-77-207.
0: Dur tam yazamadım.
1: 682-77-207.
0: Sonra?
1: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
3: Kita Kleine Wetkinde.
2: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
3: Kita Kleine Wetkinde. Telefon 030 314 84580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
1: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
4: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Da Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: %42. Tek bir anket sonucu Saksonya-Anhalt'taki 6 Eylül seçiminin neden bütün Almanya'da konuşulduğunu anlatmaya yetiyor. İnfratest İmam araştırmasında AfD yaklaşık %42, CDU %22, Sol Parti %11 civarında, SPD, BSV, Yeşiller ve FDP için ise %5 barajı kritik bir aşamada görünüyor. Şimdi bir başka dikkat çekici veri de seçime olan ilgi canlar. 831'den fazla kullanılması, insanların hangi partinin kendi görüşlerine yakın olduğunu anlamaya çalıştığını gösteren çalışmalar ve anketler var. Ama burada önemli ayrım şu, bu bir seçim sonucu değil. Bu seçim öncesi bir kamuoyu fotoğrafı ve anket tabii ki sandığın kendisi değil. Sandıklar açıldığında gerçeğin ortaya çıkacağını göreceğiz ama bütün Avrupa, bütün dünya özellikle Saksonya-Anhalt'taki 6 Eylül seçiminin sonuçlarına odaklanmış durumda. Almanya'da önemli bir barajın kırılabileceği anlamına geliyor. Ve dolayısıyla hem Almanya'nın hem de Avrupa'nın tarihini etkileyecek önemli kritik bir tarih 6 Eylül günü. Şimdi rakamları birkaç dakikalığına kenara bırakalım ama bunun bilgisiyle beraber yolculuğumuza devam edelim. Kulaklarımız müzikte. Demet Akalın, şey mi dedin diyecek.

0: Bir siyasi partiyi yasaklamak şu anda Almanya'da yükselen bir tedirginlik söz konusu. Ama bir siyasi partiyi yasaklama konusuna gelince bu siyasetin değil, Almanya'da Anayasa Mahkemesi'nin vereceği bir karar. Peki neden bu çağrı yapılıyor ve neden şimdi gündemde? Boris Pistorius ve Cem Özdemir AfD'nin özellikle Thüringen, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Brandenburg teşkilatlarına odaklanan bir yasaklama süreci çağrısını yapmış durumda. Almanya'da böyle bir başvuruyu federal meclis, federal konsey ya da federal hükümet tabii ki yapabiliyor. Nihai karar ise federal anayasa mahkemesine ait. Ama Almanya'da bu yükselen sesler var olan tedirginliğin bir işareti. Bu çağrıyı destekleyenler demokratik düzenin kendini koruması gerektiğini savunuyor. Çekinceli yaklaşanlar ise siyasi mücadelenin önce sandık ve kamusal tartışma üzerinden yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Almanya bu noktada kutuplaşmaya gidiyor gibi görünüyor. Yani tartışma yalnız yasak olsun mu olmasın mı kadar basit bir tartışma değil. Özellikle Almanya'nın demokrasisi içerisinde hukuk, demokrasi, siyasi temsil ve seçmen iradesi de aynı masada. Demokrasilerde en zor sorulardan biri şu: sisteme meydan okuyan, hatta anayasaya aykırı olduğu düşünülen bir partiyle siyaseten mücadele edilir mi, yoksa hukuken mi mücadele etmek lazım? Cevabı slogan değil, hukuk ve demokratik süreç verecek ama seçimlere sayılı günler kalmış durumda. Siyasi gündem ağır. Almanya'daki seçimler sadece Almanya'yı etkilemeyecek, Almanya'daki birçok göçmeni etkileyeceği gibi Avrupa siyasetini de etkileyecek gibi görünüyor. Biz biraz nefes alalım ve müzikle yolculuğumuza devam edelim. Fantaşçı sanki zamana uyarmış gibi gidişat diyor.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. 84 Sarhoş Gibiyim dedi Norm Ender ve Ebru Gündeş, milyonlara ulaşan izlemeleriyle bir çift göz diyecekler sizler için. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, Sucuk, Pastırma, Füme, Şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
2: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz www.kraftgaz.de.
3: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.
4: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
5: Stres görünmez, yüzümüzde soğuktur her nefes. Yükseliyoruz ama zaten de gerek.
6: Kontak savaşı

0: yaptın çimene?
1: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
2: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM.

Euro'dan çıkmak, Schengen'i bırakmak ve sınırları kapatmak. Bunlar bir parti programına yazıldığında soyut görülebilir ama günlük hayatımızda nereye dokunacak eğer bunlar gerçek olursa? AfD eş başkanı Alice Weidel, Almanya'nın Euro ve Schengen'den ayrılmasını, sınırların daha sıkı kapatılmasını ve göç politikasında sertleşmeyi savunuyor. Bilmiyorum o televizyon programını ve röportajı izlediniz mi? Alice Weidel'in ses tonundaki, gözlerindeki öfkenin kaynağını gerçekten çok merak ediyorum. Bu kadar öfkeyle Almanya'ya gerçekten barış getirmek ya da başarı getirmek ne kadar mümkün, orası tartışılır. Burada altını çizelim. Bu bir parti pozisyonu ve hükümet karar değil ama böyle bir önerinin tartışılması bile günlük hayat açısından önemli. Euro maaştan alışverişe, tatilden para transferine kadar her yerde ve Schengen sınır geçişleri, seyahat özgürlüğü ile ilgili düşünün, Almanya'nın sınırlarından geçiyorsunuz, Fransa'ya gidiyorsunuz, Çekoslovakya'ya gidiyorsunuz, Polonya'ya gidiyorsunuz, Avusturya'ya gidiyorsunuz, İspanya'ya gidiyorsunuz ve hiçbir şekilde sınır kontrolleri olmadan çok rahat bir şekilde tatilinizi, gezinizi yapıp gelebiliyorsunuz ama sınırlar kapatıldığında bu özgürlüğünüz elinizden alınmış olacak. Böyle bir önerinin tartışılması günlük hayat açısından önemli. Schengen dediğimiz gibi bir özgürlük veriyor ama sınır politikası işe aile hayatı, aile ziyareti, Avrupa içindeki hareketliliğe kadar her şeyi etkiliyor. Siyasette büyük kelimeler bazen bizim küçük günlük alışkanlıklarımızı etkileyebiliyor. Para birimi, seyahat, sınır, iş, bu yüzden başlıkları değil sonuçları da anlamak önemli. Değerli dinleyenler, Derya Ulu şımarık diyecek.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Birazdan siyasetten teknolojiye geçeceğiz. Soru basit ama cevabı kolay. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Bu sezon en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Yoksa tek kişilik girişimciyi hiç olmadığı kadar güçlendirecek mi? Semin Cenk'le bu saatimizi kapatıyoruz. Önümüzdeki saatte birlikteyiz. Geçiyor zaman diyecektim.

0: Değerli dinleyenler, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tüm şüpheliler hakimliğe sevk edildi. Mahkeme 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi, 35 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Komedyen Deniz Göktaş hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı. Bu kez suçu ve suçluyu övme suçlaması yöneltilen Göktaş için mahkeme kaçma ve delilleri karartma şüphesi gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 6 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda arazöz ve personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca dalgıç kayıtlarıyla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bazı kişisel eşyaların sonradan suya bırakılmış olabileceği ihtimalinin araştırıldığını bildirdi. Gülistan Doku yaklaşık 6 yıl önce kayboldu, çok büyük bir ihtimalle öldürüldüğü düşünülerek cinayet soruşturması yapılıyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye grubu ikinci bitirdi ve son 16 turunda Azerbaycan'la eşleşti. Basketbolda ise Türkiye Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci turuna farklı galibiyetle başladı. A milli erkek basketbol takımı İstanbul'da Litvanya'yı 94-66 yendi. Türkiye'nin sıradaki rakibi İzlanda. Değerli dinleyenler, Süper Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor. Dün oynanan karşılaşmada Gençler Birliği ile Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Bugün Galatasaray Göztepe'yi ağırlarken Konyaspor, Kocaelispor ve Gaziantepspor, Rizespor maçları da oynanacak. Pazar günü Fenerbahçe Samsunspor deplasmanına gidiyor. Pazartesi günü ise Trabzonspor Amed'e konuk olacak. Beşiktaş'ta Çorum FK'yı ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bir tarafta işler bitecek korkusu, diğer tarafta iki kişinin eskiden 10 kişilik ekibin yaptığı işi yapabilmesi, hatta tek bir kişinin yapay zeka aracılığıyla bunları yapabiliyor olması. Bu saatte iki konumuz var. Yapay zeka girişimciliği öldürüyor mu, yoksa yeni girişimciler mi doğuyor? Canlar, tarihlerimiz 29 Ağustos 2026'yı, saatlerimiz 15.10'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının ikinci saatine giriş yaptık. Cenk Eren kopsun kıyamet dedi. Umarız insanlığın kıyameti yapay zekanın elinden olmaz. Yapay zeka girişimciliği öldürüyor mu, yoksa yeni girişimciler mi doğuruyor ve ChatGPT'ye yazdığımız bir cümle yıllar sonra bir mahkeme dosyasına girebilir mi? Yani ChatGPT ile yapmış olduğunuz sohbet aleyhinizde delil olarak kullanılabilir. Teknik bir dil kullanmayacağız. Almanya'da çalışan serbest meslek sahibi, küçük işletme sahibi ve günlük kullanıcı açısından da bu süreç bizi nasıl etkiliyor ona bakıyor olacağız. Ne teknolojiyi yücelteceğiz, kutlayacağız, ne de şeytanlaştıracağız. Biliyorsunuz matbaanın basıldığı dönemlerde de, çıktığı dönemlerde de şeytan icadı diye ortalığı verveleye veren tipler vardı. Biz onlardan olmayalım. Teknoloji saatimiz başlıyor canlar. Geleceği konuşurken bugünün ritmini kaçırmayalım. Güzel şarkılar Metropol FM'de, kulağınız bizde olsun. Umur Doma Uyku Yok diyecek, sonrasında Taner Şentürk haberlerde sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de A100 otoyolu bu hafta sonu Wedding yönünde tamamen kapandı. Kapatma Mecklenburgische Straße seviyesinde ve dün gece başladı. Pazartesi sabah saat 05'e kadar sürecek. Berlin Spandau'daki bir mülteci yurdunda sabah saatlerinde yangın çıktı. En az 4 kişi dumandan etkilendi. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın binanın 4. katında çıktı ve itfaiye tarafından söndürüldü. Kat geçici olarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 50 kişinin başka yerlere yerleştirilmesi gerekiyor. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı öne sürüldü. İddialara göre personel dosyaları, şifreler, kimlik bilgileri ve su altyapısına ilişkin hassas analizlerde ele geçirildi. Hacker grubu 30 bitcoin yani 2 milyon euronun üzerinde fidye istiyor. Berlin senatosu ise ödeme yapmayacağını açıkladı. Şimdi tekrar hatırlatalım, Berlin'de 44. Uzun Müzeler Gecesi bu akşam suç temasıyla yapılıyor. Saat 18'de 02 arasında 750'den fazla etkinlik sunulacak. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Taner Şentürk'ten haberleri dinledik. Blok 3 sebebi var diyecek ve sonrasında bir reklam aramız var.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, mektupla oy kullanma, seçim günü sandık başına gitmeden bir seçime katılma yöntemi. Bu sistem seçmenlerin oylarını evlerinden rahatça kullanmalarına olanak sağlıyor. Temel olarak oy kullanma hakkına sahip herkes mektupla oy kullanabilir. Mektupla oy kullanmak için ilgili seçim makamına başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu başvuru genellikle internet üzerinden, yazılı olarak veya şahsen de yapılabilir. Başvurunun ardından seçmenlere seçim belgeleri posta yoluyla gönderilir. Belgelerin seçmen tarafından tamamen doldurulması gerekiyor. Öncelikle oy pusulası doldurulur, daha sonra oy pusulası bunun için özel hazırlanmış zarfa konulur. Ardından seçmen belgesinin imzalanması gerekir. Her iki belgede geri gönderim zarfına yerleştirilir. Oy zarfının ilgili seçim makamına zamanında ulaşması önemli. Zira önemli olan postaya verildiği tarih değil, belgelerin seçim makamına süresi içinde ulaşmış olması.
0: Benim Şehrim Benim Politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim Şehrim Benim Politikam.
2: Transfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
4: Kita Kleine Weltkinder.
3: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
4: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Yapay zekaya rakip olmanız gerekmiyor canlar. Asıl rakibimiz aynı işi yapay zekayla daha iyi yapan insanlar olabilir. Yani yapay zeka ile mücadele edemeyeceğimizi biliyoruz ama yapay zekayı çok daha iyi anlayan, bizden çok daha hızlı bir şekilde işine adapte eden insanlar bizim rakibimiz olacak ve bu sözler bana ait değil. Doktor Mustafa Çağ'ın röportajındaki bir ana fikir aslında bu. Tekrarlayan işler otomasyona gidiyor ama aynı zamanda yeni iş tanımları, yeni girişim modelleri doğuyor. Ve röportajda doktor Türkiye'de yapay zeka girişimi sayısının 2017'de 24'ten Nisan'da 482'ye yükseldiğini aktarıyor ve burada önemli olan şu, yazılımcı olmanız şart değil. Belge hazırlama, müşteri mesajları, pazarlama, planlama, lojistik gibi tekrarlayan işleri yapay zeka ile sadeleştirebilirsiniz. Yani sizler eğer sadece hala ChatGPT'ye soru sorarak Google gibi kullanıyorsanız çağın gerisinde kaldınız demektir. Ama doğru soru şu, nasıl veya şirketi kurarım değil, hangi problemi yapay zekayı kullanarak çözüyorum? Belki bugün kendimize küçük bir deney de yapabiliriz. Bu hafta işinizde en çok tekrar ettiğiniz tek bir görev seçin ve yapay zekanın size nerede yardım edebileceğini bununla beraber test edebilirsiniz.

0: Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Megastar gelecek, Tarkan pare pare diyor. Benden sizlere gelsin.

Canlar, ChatGPT'ye yazdığınız bir cümle yıllar sonra bir mahkeme dosyasına girebilir mi? Kritik bir soru. Gazetelerin aktardığı haberlere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri davasında chatbot konuşmaları hukuk ve ceza dosyalarında materyal olarak kullanıldı. Ama burada hemen yazdığınız otomatik olarak delildir sonucunu çıkarmayalım. Bir kaydın hukuki değeri nasıl elde edildiği, özgün olup olmadığı, bütünlüğü ve başka bulgularla desteklenip desteklenmediği gibi unsurlara bağlı. Yani her yazdığınızda delil olacak diye bir şey yok. Üstelik ülkeye göre hukuk da değişiyor. Fakat bize kalan da basit bir dijital mahremiyet dersi var. Bir yapay zeka sohbetini otomatik olarak kimsenin görmeyeceği özel bir günlük gibi düşünmek bir hata olabilir. Bir yapay zekaya yazmadan önce kendimize sormamız gereken bir soru var. Tabii ki Google'a da bunu yazıyoruz. Maillerimizde de bütün bunlar var. Bu cümlenin bir gün başkası tarafından görülmesi beni rahatsız eder mi? Kimlik bilgisi, şirket sırrı, hukuki dosya çok özel konularda ekstra temkinli olmamız gereken bir yere doğru gidiyoruz. Teknoloji biraz başımızı döndürdüyse bu konularda da dikkatli olmakta fayda var. Şimdi ekranı kapatıp kulaklarımızı dinlendirelim, sesi yükseltiyoruz. Manifest gelecek, toz pembe diyecekler sizler için.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Manifestos pembe dedi. Feridun Düz Ağaç gelecek ve FD eriyecek. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
2: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz www.kraftgaze.de.
3: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Yapay zekanın hayatımızdaki yeri ve hayatımızı nasıl etkilediğine baktık ama önümüzdeki saatte aynı evde anne, baba ve bebeğin adı Taylor Lautner olursa nasıl bir sonuç doğar düşünün. Anne de, baba da, çocuk da aynı isme sahipler. Hepsinin ismi Taylor. Nasıl bir etki yaratır onu bilemiyorum. Taylor deyince herkes birbirine bakıyor galiba. Kargo paketini kim teslim alacak? Şimdilik kesinleşmiş bir isim değil ama sosyal medyanın bu ihtimale verdiği tepki gerçekten eğlenceli. Biraz gündemimizi hafifleteceğiz. Hollywood'un eğlenceli, ışıklı, kırmızı halılı dünyasına ve karmaşasına dalış yapıyor olacağız. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda ile yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu saatimizi Afra ile kapatacağız. Maziden diyor, benden Selda'ya gelsin.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, bu saatte biraz Hollywood, biraz müzik dünyası, biraz da 25 yıl sonra geri dönen bir televizyon hatırası var. Onu konuşuyor olacağız. Saatlerimiz 16.07'yi gösteriyor. Tarihler 29 Ağustos 2026 ve mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatine giriş yaptık. Taylor Lautner kimdir bu adam diye soruyor olabilirsiniz. Bir dönem Alacakaranlık filminde kurt adamı canlandıran, kızların hayranlıkla baktığı yakışıklı oyuncu. Bir bebek sahibi olacak ve bebek ismi ihtimaliyle kendisi ailesinde bir tartışma yaşıyor. Bu saatimizde onu paylaşıyor olacağız. Can Bonomo'nun Tolga Alkış'ın tutuklanmasına yönelik gösterdiği tepkiyle biraz ciddileşiyor olacağız. Sonrasında Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra tiyatro sahnesine dönüşüyle nostaljinin kapısını çalacağız. Uygur kardeşler babalarının izinde tiyatroda sahnede yolculuklarına devam ediyorlar. Magazin bazen sadece ünlülerin hayatı değildir. Aile, ifade, nostalji ve değişen kültür hakkında konuşmak için bizlere ciddi bir pencere açıyor. Bu saatte yargı dağıtmayacağız, sadece sahnelere birlikte bakacağız. Metropol FM'de 3. saat başlıyor.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de hareketli parçalarla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Burcu Güneş ben yanmam dedi, Burak Bulut diva diyecek. Kendini diva gören herkese gelsin. Sonrasında reklam aramız var.

0: İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
1: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
0: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
3: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
0: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
3: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
0: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Jüveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Jüveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
7: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
8: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Aynı evde 3 Taylor Lautner, biliyorsunuz Alacakaranlık filmlerinin kurt adamı, kızların sevgilisi, yakışıklı oyuncu, evlendi ve çocuk sahibi oluyor ve çocuğuna seçtiği isim kendisinin ismiyle, eşinin ismiyle aynı. Şimdilik bu bir şaka gibi görünse de gerçekten masadaki isim seçeneklerinden birisi. Taylor Lautner ve eşi Tay Lautner ilk kız bebeklerini bekliyorlar ve işin eğlenceli tarafı da şu. İkisinin de resmi adı zaten Taylor Lautner. Tay doğacak kızları için kısa listedeki isimlerden birinin Taylor olduğunu söyleyince tabii ki basında bu bir malzeme haline geldi ama karar kesin değil. Eğer seçerlerse evde 3 tane Taylor Lautner olacak. Sosyal medyada doğal olarak isim karmaşasını şimdiden aile komedisine çevirmiş durumda. Siz de düşünün evinizde. Deniz ismi mesela unisex bir isimdir. 3 tane Deniz'in olduğunu düşünün. Eş Deniz, karısı Deniz, çocuğu Deniz, herkes birbirine Deniz diye hitap ediyor. Kargolar geliyor, mektuplar geliyor, sınavlar yapılıyor, birçok şeyde ortak ismin getireceği büyük problemler olsa gerek. Tabii ki bazen aile hikayesini eğlenceli yapan şey kusursuzluk değil, yıllarca anlatılacak küçük bir ayrıntı. Peki siz o çocuğunuza kendi adınızı verir miydiniz? Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Sefo geliyor, yine seni severdim diyecek.

Bir sanatçının tepkisi ve bir menajerin tutuklanması ve ahlak tartışması. Müzik dünyasında bugün eğlenceden daha ağır bir başlık var biliyorsunuz. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Alkış, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla tutuklandı. Hakkındaki iddiaları reddediyor ve televizyon dünyası bu konuyla özellikle yoğun bir şekilde sarsılıyor. Hakkındaki iddiaları reddetse de birçok sanatçıdan da farklı tepkiler var olaylara karşı. Bunlardan birisi de Can Bonomo. Can Bonomo ise karara ve sanat ahlak tartışmasına tepki gösteriyor. Tabii ki burada iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Birincisi yürüyen hukuki süreç ve bu sürece gerçekten de karşı dikkatli olmak gerekiyor. İkincisi sanatçıların ve kamuoyunun bu süreç hakkında ifade ettiği görüşler. Suçlama mahkumiyet değildir. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor ve bir sanatçının tepkisi de hukuki karar yerine geçmez. Bu süreçleri hukuki davalar ve araştırmalar devam ediyor, kendi yolunda ilerliyor. Sanat dünyasının itirazı da kamusal tartışmanın bir parçası. Bizim görevimiz hüküm vermek değil ama ne olduğunu doğru çerçeveyle anlatmak. Şimdi Türkiye'deki bu müzik dünyasındaki ağır başlığı geride bırakıp kendi yolculuğumuza devam edelim. Müzik ruhun gıdasıdır diyoruz ama tabii ki son dönemde ortaya çıkan klipler, yapılan şeyler, özellikle Hollywood'dan tüm dünyaya kadar sanatın farklı amaçta kullanılması ile ilgili tartışmalar dünyanın her yerinde kendini gösteriyor. Sıla, devam edeceğiz yolculuğumuza. Sevişmeden uyumayalım diyecek.

Canlar hatırlarsınız, bir zamanlar pazar akşamı televizyon başında izlediğimiz yarışmalar vardı ve Uygur kardeşlerin Şahane Pazar adıyla gerçekleştirdiği bu etkinlikler, bu yarışmalar hepimizi televizyon ekranlarına bağlardı. Tabii onların babasını da ben çok seviyorum, Nejat Uygur. Allah rahmet eylesin. O komedisiyle beraber Türk tiyatrosunda iz bırakmış önemli bir duayen. 25 yıl sonra Şahane Pazar dediğimiz bu program tekrar tiyatro sahnesinde. Süheyl ve Behzat Uygur Şahane Pazar'ı Şahane Pazar sahnede adıyla tiyatroya taşıyorlar. Yarışmalar, skeçler, canlı müzik ve seyirci katılımıyla bir şova dönüştürecekler. Belediye Çukuru, Bardak Oyunu ve Balon Oyunu gibi haftadaki bölümler yeni sahne kurgularıyla geri gelecek. Bazen eski bir programın adını duyunca sadece programı hatırlamıyoruz. O dönemdeki anılarımız da aklımıza geliyor. Mesela hatırlar mısınız bilmiyorum ama Türkiye'de çok yoğun bir şekilde izlenen, sevilen bir dizi vardı. Bizimkiler dizisi. Sadece bir dizi değildi. O dönemin Türkiye'sine bakmamızı sağlayan bir ayna gibiydi. Ve bu programlarda o dönemleri, o anıları, o tarihi hatırlamamıza yardımcı olan birer pencere. Nostalji geçmişe kaçmak değil, bazen bugünkü halimizle eski bir neşeye, eski bir anıya yeniden odaklanmak. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla nostaljiyi Metropol FM'de yaşamaya devam ediyorsunuz.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
2: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
1: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
3: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.
4: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
5: Meral, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: İçtikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
2: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
3: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
4: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
5: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
6: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
7: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
8: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
9: Metropol FM, senin radyon.
7: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
8: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
9: Senin frekansın. Metropol FM.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla son hız devam ediyorsunuz. Yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. 25 yıl öncesinden bugüne geldik. Uygur kardeşler şahane pazar programını tiyatro sahnesine taşımayı istiyorlar ve bunun için hazırlıklarını son hız devam ettiriyorlar. Babalarının izinde bir yolculuk Uygur ailesi, Türk tiyatrosuna armağan edilmiş önemli bir aile. Şimdi zamanı 3 dakikalığına bir şarkıya bırakacağız ama öncesinde tabii ki önümüzdeki saatte sonraki yayında tabii ki önemli bir tarihten bahsedeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümüne bakacağız. Muhteşem Süleyman'ın eşi Bergüzar Korel'in yeni yaş dileğine bakacağız ve biraz da Türkiye magazin dünyasında neler olduğunu gözden geçireceğiz. Ama bugün önemli bir tarih. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin kurtuluşu için çok önemli bir tarih. Tarih tekerrürden ibarettir deniyor, görüyorsunuz. Orta Doğu karışık, olaylar karmaşa artmış durumda. Yarınki pazar yayınında da sizlerle beraber olacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birlikte kutlayacağız. Ama dünya siyasetine, şu anda olmakta olanlara da bambaşka bir çerçeveden yaklaşıyor olacağız. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin. Hakan Bektaş ve Bilal Hancı, yaktın beni diyecek.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki D24 Rock. Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum. 7/24 90'lar.
1: Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in. Bana da bu
2: sevdalarda... Canlar, bir saatimizin daha sonuna geldik ve bu saatimizi ezelle kapatıyoruz. Bana ne bu sevdalardan diyecek. Sonrasında önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Canlar, son saatte biraz hafifleyeceğiz. Saatlerimiz 17.07'yi ve tarihler 29 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Harise severler üzülmesin. Bu saatimizin açılışını dumanla yaptık ama hariseyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Bugün seçim anketinden yapay zekaya, Hollywood'dan hukuki tartışmalara, nostaljiden dijital mahremiyete kadar çok farklı sahnelerden geçtik. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için paylaşalım. Bu saatte Bergüzel Korel'in doğum günü dileğine bakacağız. Biliyorsunuz Muhteşem Yüzyıl Süleyman'ın eşi, aynı zamanda kendisi çok başarılı bir oyuncu. Londra'da hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar eşiyle beraber. Şahane Pazar nostaljisini kısa bir kez daha hatırlayacağız ve finalde yarın kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anacağı saygılı bir köprü kuracağız. Final saatinde büyük laflar yerine küçük ama akılda kalan duygulara bakacağız. Bugündeki olayların bize olan yansıması nedir? Onları tartışıyor olacağız. İyi dilek, hafıza ve özgürlük ve sonunda teşekkür. Metropol FM'de son saat başlıyor. Harise severlere gelsin, motiveyle beraber labirent diyecekler.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Harise ve motive labirent dediler. Alişan labirent gibi olan kaderimize hitaben kadere bak diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
1: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
0: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzen Allee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus, Ersin Möbel, freut sich.
5: Ersin Möbel. Kahvaltı hazır mı?
6: 12.
7: Meray, çay yapmış.
8: Paketi çok güzel değil mi?
5: Eminim çayı da çok güzeldir.
8: Nasıl?
5: Şahane.
9: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
10: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
11: İsmail.
10: İmplant için en doğru seçim.
12: İsmail kim kız?
10: 27 yıllık diş doktoru.
12: Ya implant?
11: İsmail.
10: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
13: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plats'ta.
11: İsmail.
14: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
15: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
14: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
15: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Yaş 35, yolun yarısı eder. Cahit Tarancı'nın böyle bir şiiri vardı ama zaman ilerledikçe yolun yarısı artıyor gibi görünüyor. Bilmiyorum, 35 yaşındakiler kendilerini yolun yarısında hissediyorlar mı? 44 yaşına girerken tek dileği, kaygılardan uzak bir yaş. Bergüzar Korel, Türk dizilerinin aranan sevilen oyuncusu, 44 yaşını eşi Halit Ergenç ve dostlarıyla beraber kutladı. Ama haberin bende kalan kısmı pastadan ya da davetlilerden çok bu cümle. Kaygılardan uzak bir yaş olsun diyor. Bazen yaş aldıkça dileklerimiz sadeleşiyor. Daha büyük başarı, daha yüksek hız, daha çok görünürlük yerine huzur, sağlık, güven ve iyi ilişkiler ön plana çıkabiliyor. Belki de insan bir noktadan sonra daha fazlası ne değil, daha sakin nasıl diye sormaya başlıyor. Öyle değil mi değerli dinleyenler? Peki sizler yeni yaş için tek bir şey seçebilseydiniz ne isterdiniz? Daha çok başarı mı, daha çok para mı, yoksa daha az kaygı, daha huzurlu bir yaşam mı? Bazen en lüks şey huzurlu bir zihin olabilir.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Kayağın atın beni denizlere dedi, Hande Yener sopa diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var ve Metropol FM gündeminde Taner Şentürk sizlerle.

0: Metropol FM Berlin'deki etkinlikler.
1: Hallo Berlin, hier ist Metropol FM, ich bin Seda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! In der Kulturbrauerei feierte das Popkulturfestival sein großes Wochenendfinale. Mit dabei sind unter anderem Nalan, die Gruppe Engin mit Anadolu Rock und die Künstlerin Göksu Kunak. Am Samstag, den 29. August ab 17 Uhr in der Kulturbrauerei Berlin. Und weiter geht's mit der langen Nacht der Museen. 75 Museen bieten 750 Veranstaltungen an. Am Samstag, den 29. August ab 18 Uhr bis Sonntagmorgen um 2 Uhr in ganz Berlin. Und sportlich wird es bei Belgien gegen Türkei bei der Frauenbasketball-WM 2026. Die türkische Nationalmannschaft startet mitten in Berlin gegen Europameister Belgien ins Turnier. Am Freitag, den 4. September um 17.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Und zum Schluss zeigt unsere Metropol FM-Moderatorin Esra Erkut bei einem besonderen Live-Musikabend ihre musikalische Seite. Sie bringt sogar ihr Piano mit und spielt für euch live. Leckeres Essen, coole Drinks und eine gemütliche Atmosphäre runden den Abend ab. Der Live-Musikabend beginnt am Donnerstag, den 3. September um 19 Uhr in der Likia Kitchen in Berlin-Prenzlauer Berg. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de.
0: Metropol FM Berlin'deki etkinlikleri dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da Ulusal Uyarı Günü bu yıl 10 Eylül Perşembe günü yapılacak. Afet ve acil durum uyarı sistemleri ülke genelinde test edilecek. Sorumlu kurum BBK bu yıl ayrıca DAB Plus üzerinden çalışan bir sistemi de deneyecek. Hazırlık kapsamında 3 Eylül'de bilgilendirme, 11 Eylül'de ise değerlendirme toplantısı yapılacak. Almanya'da çalışanlardan hastalığın ilk gününden itibaren doktor raporu istenmesi planı tartışılıyor. Çalışma Bakanı Bärbel Bas, uygulamanın hafif hastalıklarda gereksiz doktor ziyaretlerine ve daha uzun raporlara yol açabileceğini söyledi. Düzenlemeye ancak koalisyondaki diğer sağlık reformları ile birlikte destek vereceğini belirtti. Savunma Bakanı Boris Pistorius'la Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, AfD'ye karşı yasaklama süreci başlatılması çağrısında bulundu. İki siyasetçi özellikle Thüringen, Saksonya-Anhalt ve Brandenburg'daki AfD teşkilatlarının incelenmesini istiyor. Yasak konusunda nihai kararı Federal Anayasa Mahkemesi verebilir, fakat federal düzeyde başvuru için henüz siyasi çoğunluk bulunmuyor. Aşağı Saksonya seçimlerinin yaklaşması aşırı sağ popülist parti AfD üzerinde değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor. AfD'nin anketlere göre eyalette seçimi farklı birinci bitirmesi tahmin ediliyor. ARD bunun üzerine bir röportaja yer verdi. Aşırılık araştırmacısı Matthias Quent'e göre AfD'nin yükselişi artık yalnızca Doğu Almanya'ya özgü değil. Quent, federal hükümete yönelik memnuniyetsizlik ve AfD'nin yerel siyasette giderek daha fazla yer edinmesinin partiyi güçlendirdiğini söylüyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlar, her döneme damgasını vuran bazı televizyon programları, diziler vardır. Mesela eski dönemde çocukluğumdan hatırladığım uluslararası bir dizi, Yalan Rüzgarı dizisi vardı. Ya da Cesur Yürek dediğimiz bir dizi vardı, ya da belki daha eskilerden sizlerin hatırlayabileceğiniz Dallas gibi diziler vardı. Ama bazı televizyon programları da vardı ki onlar ekrana çıktığında o döneme damga vuran, herkesin keyifle izlediği programlardı. 25 yıl sonra geri dönen bir şahane pazar bize bir şey hatırlatıyor. Uygur kardeşlerin pazar günleri televizyonda insanların kilitlenmesini sağlayan bir eğlence programı geri dönüyor tiyatro sahnelerine. Tabii bazı eğlence biçimleri eskimiyor, sadece sahne değişiyor. Eski bir programı hatırlarken aslında bazen kendi eski halimizi hatırlıyoruz. O dönemki evimizi, ailemizi, pazar akşamını, hatta televizyonun önündeki koltuğu. Pazarları bilmiyorum sizler hatırlar mısınız? Bir parlament sinema gecesi vardı ve o müzik çaldığında televizyonda bilirdik ki artık duş ve uyku vakti geldi. Çünkü ertesi gün kalkıp okula gitmeniz gerekir. Dolayısıyla döneme damgasını vuran televizyon dizileri, filmler ya da televizyon programları bizi aslında o dönemin anılarına götürüyor. Sizin aklınızda bu tarz programlar, diziler, filmler var mı? Paylaşın bizimle.

0: Del. Ersin Möbel.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstraße 28, Kudam.
2: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
3: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
4: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
5: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
6: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
5: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
6: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
7: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
8: Ivan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
7: Flegi Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında diş şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
8: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
9: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
10: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
11: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
12: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, yarın takvimde sadece bir tatil günü yok. 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü sizlerle beraber kutluyor olacağız. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının büyük taarruz sonrasında elde ettikleri başarıyı kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti için çok özel bir tarih. Büyük taarruzun ve başkomutanlık meydan muharebesinin kesin zaferle sonuçlanması Türkiye'nin bağımsızlık yolunda belirleyici dönüm noktalarından birisi oldu ve 30 Ağustos yıllar sonra Zafer Bayramı olarak hafızamızdaki yerini aldı. Almanya'da yaşayan bizler için milli günlerin başka bir anlamı daha var. Çocuklarımıza tarihi nasıl anlatıyoruz? Hangi günü neden kutladığımızı nasıl aktarıyoruz? Bazen bir bayrak, bir marş ya da aile için anlatılan bir hikaye kuşaklar arasında görünmez bir köprü kuruyor. Özellikle yükselen aşırı sağa karşı buradaki çocukların kendi tarihlerinde hatırlamaları gerekiyor. Zafer Bayramı sadece geçmişte kazanılmış bir günü anmak değil, bağımsızlık ve özgürlük fikrinin kuşaktan kuşağa taşınmasıdır. Başta Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere mücadelede emeği geçenleri saygıyla anıyoruz ve yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birlikte kutlayacağız. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Mustafa Sandal, ben olsaydım diyecek. Acaba biz o tarihlerde olsaydık ne yapıyor olurduk?

Canlar, bugün bir seçim anketinden yapay zekaya, Hollywood'dan tiyatroya ve 30 Ağustos'a kadar çok farklı sahnelerden geçtik. Bir tarafta demokrasi ve değişim vardı, bir tarafta dijital sorumluluk, aile, sanat, nostalji, hafıza ve özgürlük. Belki bütün rakamları, bütün isimleri hatırlamayacağız ama içlerinden bize küçük bir soru, bir uyarı, bir gülümseme ya da kendimize bakacağımız bir an bıraktıysa 4 saatimiz işini yaptı demektir. Bizi evde, arabada, işte, yolda ya da hafta sonu hazırlığında dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben Arda Eşberk. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız ve sizlerle birlikte olacağız. Ben aranızdan ayrılıyorum ama sizler tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.

0: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
1: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
0: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
2: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin. Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Flege Garant başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: Ersin Möbel. Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, mektupla oy kullanmaz, seçim günü sandık başına gitmeden bir seçime katılma yöntemi. Bu sistem seçmenlerin oylarını evlerinden rahatça kullanmalarına olanak sağlıyor. Temel olarak oy kullanma hakkına sahip herkes mektupla oy kullanabilir. Mektupla oy kullanmak için ilgili seçim makamına başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu başvuru genellikle internet üzerinden yazılı olarak veya şahsen de yapılabilir. Başvurunun ardından seçmenlere seçim belgeleri posta yoluyla gönderilir. Belgelerin seçmen tarafından tamamen doldurulması gerekiyor. Öncelikle oy pusulası doldurulur, daha sonra oy pusulası bunun için özel hazırlanmış zarfa konulur. Ardından seçmen belgesinin imzalanması gerekir. Her iki belgede geri gönderim zarfına yerleştirilir. Oy zarfının ilgili seçim makamına zamanında ulaşması önemli. Zira önemli olan postaya verildiği tarih değil, belgelerin seçim makamına süresi içinde ulaşmış olması.
0: Benim Şehrim Benim Politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim Şehrim Benim Politikam.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Ulusal Uyarı Günü bu yıl 10 Eylül Perşembe günü yapılacak. Afet ve acil durum uyarı sistemleri ülke genelinde test edilecek. Sorumlu kurum BBK bu yıl ayrıca DAB Plus üzerinden çalışan bir sistemi de deneyecek. Hazırlık kapsamında 3 Eylül'de bilgilendirme, 11 Eylül'de ise değerlendirme toplantısı yapılacak. Almanya'da çalışanlardan hastalığın ilk günden itibaren doktor raporu istenmesi planı tartışılıyor. Çalışma Bakanı Bärbel Bas, uygulamanın hafif hastalıklarda gereksiz doktor ziyaretlerine ve daha uzun raporlara yol açabileceğini söyledi. Düzenlemeye ancak koalisyondaki diğer sağlık reformları ile birlikte destek vereceğini belirtti. Savunma Bakanı Boris Pistorius'la Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, AfD'ye karşı yasaklama süreci başlatılması çağrısında bulundu. İki siyasetçi özellikle Thüringen, Saksonya-Anhalt ve Brandenburg'daki AfD teşkilatlarının incelenmesini istiyor. Yasak konusunda nihai kararı Federal Anayasa Mahkemesi verebilir, fakat federal düzeyde başvuru için henüz siyasi çoğunluk bulunmuyor. Aşağı Saksonya seçimlerinin yaklaşması aşırı sağ popülist parti AfD üzerinde değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor. AfD'nin anketlere göre eyalette seçimi farklı birinci bitirmesi tahmin ediliyor. ARD bunun üzerine bir röportaja yer verdi. Aşırılık araştırmacısı Matthias Quent'e göre AfD'nin yükselişi artık yalnızca Doğu Almanya'ya özgü değil. Quent, federal hükümete yönelik memnuniyetsizlik ve AfD'nin yerel siyasette giderek daha fazla yer edinmesinin partiyi güçlendirdiğini söylüyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
1: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
0: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
1: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
0: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
1: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
1: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
2: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meral, çay yapmış.
6: Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
6: Nasıl?
3: Şahane.
7: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
8: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
9: Metropol FM. Metropol FM.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
5: Telefon 030 30 10 14 15.
6: Felgen, Fahrwerk, wer Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
7: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

yaşandığın her bir yanım Latin, bir yanım Müslüme yakın, suyla karın.

0: anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
1: Oksijen.

0: Kreuzberg. Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks. Açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Elina.de.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.

0: bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
5: Bro, seit wann hast du Führerschein?
6: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
5: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
7: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: Label cebe çok yüksek bir tempodur.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.
5: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
6: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma diyorum gel. Hak var bir seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel.
0: Geliriz.
1: Hak var bir seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıklara

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Hatice Arla, ergen kız gibi darla. Supa dedi bir itiş amarla. Rap dediğin...

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen.
3: Sen daha geçen de geçen de. Oraları çoktan döndük biz, gördük biz. Oraları sen daha geçen de geçen de.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn. Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182 Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
3: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Mi cuero, vengan a bailar con verdad.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182 Kreuzberg. Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
5: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: herkese ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Ol, uçlar anakonda.

0: Yiğit'in gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kıymasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulamam.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
7: Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What?